kokuyla sen bana müsün çok almış tovan yuy fakat hastane bırak buyur.

maşallah be hani kumurkum ıttırıp ondurukum ızdıv ve avrukum ıstonda el fayda urruttu halkum cenna ve adukum inşallah rahi takdukum el bayil ve tikik ve fayda tamadik.